ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Radyo Çağdaş.

0: Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: Şark Yol Çağdaş. Unutma beni.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Çağdaş. Thank you.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

0: Gönül bir saraydı, sevgi sultandır. İnsanlar kendini bildiği zaman
1: yakısır, yakısır, yakısır, yakısır, yakısır, yakısır.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: dinleyebileceğiniz en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez.
1: Evet, bazı yaşadıklarımızı gerçekten kimse bilmiyor. İz Bırakanlar başladı, hoş geldiniz. Haftanın ikinci gününden, salı gününden herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinizde mi? Bizler buralardayız, mikrofonumuzun başında. Hani gün tam ortasında türkülerle, sözle, muhabbetle sizlerle birlikteyiz. Tabii ki saatler 15'i gösterinceye kadar Radyo Çağdaş'tayız. Bir yanım kaçar gibi. Bu frekansın arkasında bir gazete, bir kültürün hafızası, bir sanatın emeği var. Evet, Çağdaş Kocaeli Gazetesi yıllardır bu kente, bu ülkeye söz söyleyenlerin, yazanların, düşünenlerin sesi. Gündemi takip eden, yerelden kopmayan, halkın içinden haberleriyle var olan bir duruş. Ve onun yanında da Çağdaş Sanat Akademisi var. Müziğin, resmin, edebiyatın içinden geçen çocuklara, gençlere, yetişkinlere sanatı ulaşılabilir kılan bir emek alanı. Evet, sahne arkasında sessizce büyüyen ama sahnede kocaman bir iz bırakan kıymetli bir akademi. Evet, Radyo Çağdaş tam bu yüzden işte sadece çalan değil, üretilen, sadece konuşan değil, yaşatılan bir radyo. Neredeyseniz, bizi nereden dinlemek istiyorsanız iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz Radyo Çağdaş uygulamamızı indirebilirsiniz. Ve tek tuşla buradayız. Üyelik yok, ücret yok, bahane yok. Sosyal medyada her anda yan yanayız. Evet, Çağdaş Medya Grubu olarak bizler tüm platformlarda varız. Takip etmeyi unutmayın. Ve en önemlisi, Radyo Çağdaş WhatsApp hattı 542-424-8950. Varsa isteklerinizi, mesajlarınızı, ben buradayım, bir selam göndermek istiyorum dediğiniz bir mesaj, buralardayız, gönderin gelsin. Evet, bugün salı, gün ağırlaşmadan, akşam gelmeden biraz türkülerle, özgün müziklerle hafifleyelim, bir söz oturalım, ne dersiniz? Bir Sen Tezer ve İlhan Şeşen'in kıymetli eseri Ne Tuhaf adlı çalışma bizlerle birlikteydi. Hani tuhaf derken aslında tuhaflık değil de yarım kalmış cümleler, söylenmemiş sözler, içte kalmış bir vedadır aslında. Radyo Çağdaş da bizlerle birlikteydi. O zaman bu tarz biraz gidelim, ne dersiniz? Fikret Kızılok gelsin gönül. Dinleyebileceğiniz en iyi noktada Radyo Çağdaş'tasınız. Bendeniz Berna Uytunönk. Saatler 15'i gösterinceye dek buralardayız. Hoş geldiniz tekrardan. Bu arada Eylül yavaş yavaş ortalarken,
2: iz bırakanlar.
1: 15 Eylül salı gününden herkese çokça selamlar tekrardan. Saatler 13'ü gösteriyor. Benim kıymetli dostum Cahide Umurcu çocuklarını şu an okula götürmekte. Bu arada 2025-2026 eğitim öğretim yılı, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Sevgili Cahide'cim, sana da kolaylıklar diliyorum. Malum 5 çocuk kolay değil. Birini al, birini bırak, birini bekle, birini giydir, gönder derken bütün saatler geçiyor değil mi? Çalan bütün eserleri sana armağan ediyorum kıymetli dostum.
3: Açtın yapma dedim, yaptın gönül.
1: Demet Ok da buralarda mısın? Sana da kolaylıklar diliyorum canım.
3: Senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Evet, dilleri pelesenk olan en çok dinlenen eserler arasındaydı Gönül. İnsan bazen aklıyla değil de inatla sevdiklerin peşinden gider ya. İşte gönül dediğimiz şey insanın en çok da kendi kendini kandırdığı yer değil midir?

Evet, yine kendimizle yüzleştiğimiz bir türküyle, bir eserle daha doğrusu baş başaydık. Şimdi ise Yasemin Göksu hocamız gelsin. Yine iç yakan, o çok kıymetli eserlerinden bir tanesi Olamam Kimseyle adlı çalışma. Merhaba Berna, bugün aklım başka şeyler söyledi ama gönlüm yine bildiğini okuyor. Yasemin Göksu'dan Olamam Kimseyle. Hani hep diyorsunuz ya, bazı şarkılar vardır insan hatasını yüzüne vuruyor diye. Olamıyorum maalesef demiş. Gittin mi habersiz? Anlamlı bir mesaj aslında bu. Evet, Derince'den Mehmet. Evet, bazı insanlar maalesef başkasıyla olamayacak kadar güçsüz, başkasıyla olamayacak kadar o aşka kıymet veriyor. Bu güçsüzlük de değil aslında, verdiği aşkın değerini de gösteriyor bir yandan da. Başka kimsem yok. Bu gerçekle yüzleşmek acı olsa gerek sevgili Mehmet. Hadi bakalım, armağan ederim. Hoş geldin bu arada sen de. Bu kıymetli eseri tüm dinleyicilerimize derman etmiş olalım.

Oo, benim kıymetli dostum beni dinlemekte sevgili Cahide Omurca. Canımın içi bütün parçaları ben sana armağan ediyorum. Yanında sevgili Dilan da var. Dilancığım selamlar olsun sana da. Sevgili Dilan, böyle hayatın insanın önüne ansızın koyduğu duraklardan birine geldin sen, biliyorum. Yani insan böyle anlarda gerçekten ne söyleyeceğini de bilmiyor ama şunu biliyorum ki bu yolda kimsenin yalnız yürümesi gerekmiyor ve sen çok güçlü bir kadınsın. Yanında Cahide gibi bir dostun, kardeşin var. Yani şunu da söylemek isterim sevgili Dilan, güç her zaman gürültü de değil, bazen sadece yan yana da durabilmektedir. Bak bizler buralardayız, yanındayız. Mesela bu ses, bu frekans, bu dayanışma duygusu yalnız olmadığını hatırlatmak için bunu da bir kez daha söyleyeyim. Sen inanılmaz güçlüsün. İnanıyorum ki en yakın zamanda atlatacaksın. Bu kıymetli eser de sizlere gelsin. Cahide Omurca ile sevgili Dilan'a. Bekle buğday tanesi desin ilk ayak kaya. Hemen sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

0: gülüm gitme.
1: Evet, Emre Saltık bizlerle birlikteydi. Körfez Aneli merhabalar. Körfez Aneli ben. Selamlar Berna. Bugün çok konuşmak istemiyorum ama Emre Saltık'tan Dağ Gülüm parçasını çalarsan sevinirim. Sizlere derman olsun. Radyo Çağdaş iyi ki var demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz sevgili Ali. Çok kıymetli bir eser. Gerçekten bazı türküler birine söylenmiş gibi değil de hani böyle arkasından yetişememiş gibi duruyor. Dur gitme. Yani kabul edilmiş bir gidişin ardından kalan son cümle gibi bir şeydi. Evet efendim, şimdi ise sırada bir Hasret Gültekin eserini sizlerle buluşturmak isterim müsaadenizle.
2: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez.
1: Evet, 22 yıllık hayatına kocaman bir sanat sığdıran kıymetli sanatçımız, saygı sevgi rahmetle de yad edelim Hasret Gültekin'i.
2: Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

Ah, ah, Hasret Gültekin deyince şöyle akan sular duruyor tabii ki. Bir insan ömrünü neye vermeli? Bu soru aslında cevap aramak için sorulmuş soru da değil. Hani bu soru kendine sorduğun en ağır hesap değil mi? Harcanıp gidiyor. Hasret Gültekin bu türküyü söylerken çok gençti sevgili dinleyiciler. Sadece 22 yaşındaydı hayata veda ettiğinde. Ama o 22 yılda birçok insanın ömrüne sığdıramayacağı kadar söz, eski, iz ve türküler bıraktı. Hep derler ya, bağlaması konuşmaz hasrete düşünür. Aslında bazı türküler bize şunu da bırakıyor. Bakın, insan balına mı ver... Malına mı verir ömrünü, makamına mı, sevdaya mı, yoksa ardında bırakacağı temiz bir söze mi? Ne kadar mantıklı değil mi? Efendim, yarım kalmış bir ömrün tamamlanmamış cümlelerini dinledik, dinlettirdik. Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikte olduğum. Harcanıp gidiyor ömür dedi. Bugün bayağı eski türkülerden gidiyoruz yalnız. Şöyle mesajlarınız da evet bu yönde. Teşekkür ediyorum bu arada. Sevgili Çiçek de dinlemekte. Kıvırcık Ali'den bir eser istenilmiş. Tutuştu Gönül Çarağım adlı çalışmayı buluşturmak isterim sizlerle.

Kavacı Kale'de 42 yaşında hayata veda ettim. O da çok genç, çok kıymetli sanatçılarımızdandı. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Tutuştu Gönül Çarağım. Hani insan içindeki yaranın ateşle konuşması vardır ya. Bu türküde de gerçekten yaramızı hatırlatıyor. O yaralar hiç kapanmıyor ki. Böyle yanıyor, sızlıyor, hatırlatıyor. Evet, Kavacı Kale derken gitti ama arkasında hani bu toprakların kalbini silmiş çok ağır, en sayıcı türküler bıraktı. Onun türkülerinde acı gösterilmiyor, yaşanıyor. O yüzden şimdi Radyo Çağdaş'ta bu türkü suskun bir yangın taşıyanlara, geçer deyip geçmeyenlere gelsin. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Derde Bakın'la Özcan Türe bizlerle birlikteydi. Sözü müziği Vedat Gündoğdu'ya ait olan çok kıymetli bir eser. Tabii müzik yönetmenliğini kıymetli hocamız Erensoy Akkaya'nın düzenlediği ortaya böyle devasa bir şey çıkıyor. Evet, böyle kıymetli eserlerle devam ederken bir de Arif Kurt Gardaş eseri gelsin, ne dersiniz? Nadire teyzemiz yazmış, nasılsın Bernam güzel kızım, senden uzakta olan oğlum için Güler Duman'dan her an özlüyorum, çalar mısın? Çok özledim, öpüyorum canım kızım demiş. Nadire teyzeciğim ben de çok öpüyorum, Ümit'i de gerçekten çok özledim. Gurbet her yerde gurbet işte, yurt içi yurt dışı hiç fark etmiyor. Bir adım ötesi bile insana gurbet olabiliyor. Tabii ki de yayınlayacağım, kendine çok iyi bak, üzme lütfen kendine, çok çok öpüyorum. O zaman iki güzel türküyle sizleri baş başa bırakalım. Hemen sonrası buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Gerçekten iki kıymetli eser bizi birbirimizden aldı diyebiliriz. Çok sevdiğim bir sanatçıyı şimdi sizlerle buluşturuyorum. Hakikaten Türk halk müziği deyince hani böyle A'sından B'sine kadar bütün sanatçılar mı bu kadar kıymetli, özverili, hani sanata düşkün olur? Onlardan bir tanesi de çok kıymetli hocamız İsmail Özlen. Hani yalan dünya derken bile sitem yok, bakın o kadar naif bir kabulleniş var ki. İnsanın elinden kayan şeylerin arkasına bakıp ilk defa kendinize dürüst olduğunuz andır aslında. Yani aslında bütün türkülerin de anlatmak istediği şey burada şu: malın, mülkün, makamın insan elinde durmadığını bilen tek bilgeliktir. Gelsin bakalım Radyo Çağdaş'ta kendini çok ciddiye almaktan yorulanlara, biraz durup nefes almak isteyenlere gelsin efendim.

Ne güzel değil mi bu tamburun sesi? Ben de bayılıyorum gerçekten. Böyle sen bir aysın demek herkesin söyleyebileceği bir cümle de değil aslında. Ay dediğimiz şey herkesin ışığının altında yürüyebildiği ama bakın kimsenin dokunamadığı bir yabancılıktır.

Evet, çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturduk. Şimdi ise Falkan Yeşilyurt deyince gerçekten albümünü çıkarttı. Çok kısa bir süre sonra geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayata veda etti. Çok kıymetli bir sanatçımızdı.

0: albüm çıkarken bize de mesaj göndermiş, özellikle bana. Berna'cığım, albümüm sana emanet diye. Başımla gözümle dedim Arkan hocam. Yani ölümü beni çok etkiledi. Özellikle Antalya'da yaşamıştım ben bir dönem. Kendisi de Antalya'da yaşıyordu. Birçok kez yan yana geldik. Çok kıymetli bir isimdi gerçekten. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Kuşlar geçer derken bile aslında asıl geçenin insan olduğunu fark ediyorsun. Sevdiklerin kanıyor sanıyorsun ama zaman herkesi biraz da alıp götürüyor maalesef. Sözüm kaldı. Serkan İsmit'ten merhabalar Berna, nasılsın? Hakan Yeşilyurt'tan bir parça istiyorum, çalarsan çok sevinirim demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Serkan. Kuşlar geçer, bunu seçtim senin için. Umarım beğenirsiniz. Tüm Radyo Çağdaş dinleyicilerine derman olsun.
1: Berna ile iz bırakanlar.

Bugün de bize şahitlik eden sevgili Koçuk Ali olsun bakalım. Şahitlik ettikleri şey ise zamana, kayıplara, insanın kendine geç kalışına. Radyo Çağdaş da bu türkü artık geri dönmeyeceğini bile bile arkasına bakanlara geldi. Bir daha yaşanmayacak şeyleri hala içinde taşıyanlara.

Bakın ben bu türküyü ilk dinlediğimde bir özlem, bir geç kalan pişmanlık insan içine çöküyor. Diyor ki, bağ bandım gül deremedim, derip yare veremedim. O gül tam koparılacakken kaçmış elden, yani yare verilecekken verilmemiş bir şey. Hayatın en güzel anıları, en kıymetli duyguları tam dokunacakken kayıp gitmiş. Diyor ya, tez geçtiniz göremedim, geriye dönün seneler.

Evet, benim kıymetli yeğenim, canımın içi sevgili Yusuf Uytun beni dinlemekte. Diyor ki, yolculara dinletiyorum seni. Teşekkür ediyorum canım benim. Çalan bütün eserleri sana armağan edeyim benim kıymetlim.

Evet, sıradaki bu eser Tülay Maciren ve Ali Haydar Güçlü, Ay Işığım Sensin. Bugün stüdyoda hava biraz daha serin ama içimizde ısıtan güzel bir ışık var.

Yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten müzik de bu duyguya göre dokunmamış mı ya? Bağlamanın telleri usul usul titriyor. Ritim hafif. Arka planda belki bir kemanın işleyişi. Belki bir ney nefesi. Fazla gürültü yok. Hadi kulak verelim. Gül.

Ayfer Vardar bizlerle birlikte. Sözler zaten yürüye oturmuş, beste de tam üstüne basmış gibi. Hani bir dayanma gücü, son nefese kadar direniş derler ya. Ölmeyince sakın yerden ayrılma.

Efendim, gerçek sevgi bitirme hakkı vermez insana. Sevdiysen bitene kadar seversin. Ölene kadar. O kadar ya. Şimdi gözlerinizi kapatın biraz. İçinizden bir kez daha söyleyin ona kıratı. Ölmeyince sakın yerden ayrılma. Hadi en başa alalım parçayı. Şöyle keyifli bir şekilde dinleyelim. Sonrası yine buralardayız.

0: uykusuz kalmış.
1: Bu türkü sizin bir yerinize de dokunmuştur illaki de. Hangi sevda sizi ölünceye kadar tetikledi mesela, bunu hatırlayabildiniz mi? Sakın. Yüreğinizdeki sevgiler bitmesin, ayrılıklar geç kalsın. Radyo burada, biz buradayız. Sakın yardan ayrılma. Güzel bir eser daha sizlerle buluşturmak istiyorum müsaade ederseniz. Bakın ne geliyor, sırada ne var?

Efendim, düşürdüğün aşkın narına adlı çalışmayı sizlerle buluşturmak istiyorum. Müsaadenizle Hiray Zerdüş Beş Aşağı. Bir anda içinizdeki bütün soğukluk eriyor bakın o nara düşmek. Nar gibi yanıyorsun, çatlıyorsun, suyunu akıtıyorsun ama yine de güzel yanıyorsun. Acı var evet ama o acının içinde bir tuhaf tatlılık, bir mest oluş var. Kısacası aşkın narına düşmek ölüm değil sevgili dinleyiciler. Tam tersi hayata tutunmaktır. Yanıyorsun ama yaşıyorsun. Yanıyorsun ama güzelleşiyorsun. Ve o yangın bitse bile közü kalıyor içinde ısıtıyor seni. Hadi armağan edelim tüm çağdaş dinleyenlerine. Deniz Bey'e armağan olsun. Ofisten kulak vermekte. Çokça teşekkürler.

Güzel bir Erzurum yöresine ait kıymetli bir çatışmayı da buluşturacağım sizlerle. Şöyle bir mesajlarımıza da bakalım. Merhaba Berna Hanım, nasılsın? Umarım iyisindir. Yaptığınız bu yayın gönlümüze, yüreğimize tarifsiz tercüman oluyor. Türklerimiz bizi maziye götürüyor. Kalbimizde tatlı bir burukluk hissettiriyor. Özcan Türe'den Arpa Ektim parçasını çalabilirseniz sevinirim. Bu parça Dubai Port güvenlik personeline, ev yap temizlik personeline armağan olsun. Ayrıca Cengiz Özel amirimize armağan ediyorum. Sevgi ve saygıyla Erkan Barçım demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Erkan Bey. Tüm Dubai Port çalışanlarına, ev yap temizlik personellerine ve tabii ki amiriniz Cengiz Özalp'a da selamlarımız olsun sevgili Erkan Bey. Tabii ki derman edeceğim şimdi. Şöyle bir mesaj daha var. Merhaba yayınlar. Yine çok güzel bir yorum. Sizleri gün boyunca dinliyorum. Emeğinize sağlık. Bir de küçük bir zerzenişim olacak. Tabii ki hiç merak etmeyin. Saat kaç arası diye sorsam acaba ayıp eder miyim? Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. O zaman Kırmızı Gül Demet Demet türküsünü şöyle bir askıya alıyorum. Birazdan yayınlayacağım. Onun öncesi bir Özcan Türe'yi yayınlayalım. Sonrası kapanışımızı gerçekleştirmek için buralarda olacağız.

Evet efendim, saatler 14.58'i göstermekte. Yavaş yavaş kapanışımıza doğru da yaklaştık. Bugün Radyo Çağdaş'ta birlikteydik. Saatler 15'i gösterirken bugün de türkülerle, sözle biraz durup düşünerek de geçirdik. Yani kimi bir parça geçmişi hatırlattı, kimi içimizi yokladı, kimi de sadece tutup dinlememizi istedi. Bazen müzikler, türküler böyle yapar, konuşmadan da anlatır. Evet, bu frekansta yalnız değilsiniz. Ne dinlerken, ne düşünürken biz buradaydık, siz de vardınız. Mesaj atan, dinleyen, kalbiyle eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz Berna. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Gönlünüzü çok yormayın ne olursa olsun. İnsan kalmaya devam edelim. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 89 50 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Sözler. Yusuf Ayaloğlu'nu. Hani benim gençliğim?

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım.

0: Radyo Çağdaş.
1: Biz varız. Yuva yaptıracaklar. Yuva.

0: için yeter. Atıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanı.
1: Sevgiyle

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Kanıyor takvimden gamsız, ağaçsız, evlatlarını döver gibi seven bir sonbahar. Güvertesinde adresini şaşırmış, kayıp bir nisan yağmuru. Ömrümün sol anahtarısın, hazan makamının kapısını açan. Ne nisanlar gördüm ben, ilkbahardan kaçarken bir mızrapa tutunan. Ne bileyim ben, böyle bir şeydir herhalde bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Ekim Kasım işlerini öğrenirken bir keman, ağlamayı bir de şarkıya söz yürür.

0: 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerin? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.
1: Radyo Çağdaş.
0: Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üstüste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı barut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam?

0: Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayı planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni? Bu nasıl?
1: Sevgiyle dostluğum buluştu.

0: Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmiştin. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını da. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan. Ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün Nalan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazinses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık. ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan koşsun.
1: Ağaçlar kendilerine kral bulmak için toplanıp zeytin ağacına gitmişler. Ve bizim kralımız demişler. Zeytin ağacı onlara benim insanların hayran olduğu yağım ve meyvelerim var. Şimdi bütün bunları bırakıp başka ağaçlarda sallanmaya mı gideyim demiş ve ağaçların krallık teklifini reddetmiş. Benim zeytin ağacından daha yürekli dostlarım, merhaba.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, mitinglerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret kıyasıya vurulsun istiyorum. Koşmak, koşmak istiyorum sevgilim. Dönemezsem affet. Firari gecelerin uzmanı olmuşum. Bütün istasyonlarda afişim durur. Beni bir çocuk bile bulur.

koşmak istiyorum. Egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Koşmak istiyorum. Şiirimin ve yumruğumun namusuyla, kavgaya karışmadan, tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklımı senle bozmuşum, içerim felaket. Kurşunlara geleyim istiyorum. Ölmek, ölmek istiyorum sevgilim. Sağ kalırsam affet. Firari acıların uzmanı olmuşum. Bütün telsizlerde adım okunur. Beni bir korkak bile vurur. Dokunma bana, fişlenirsin.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı.

üşüyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Berfin'im, içimin güler yüzü, yaşanılası iklimim, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralıksızı verdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz, öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan, bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için. Ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyor. Yarım yamalak aşk kırıntıları, tabakta bırakılmış, yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha, büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk, sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im, kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

0: Radyo Çağdaş.
1: Eyvah, kurgulara bak. Şimdi herhalde.

Ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin tergisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabah akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirde şimdi burada açılsaydın adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kopardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen. Biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl gözyaşları. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında.

Çöle kıyısı olan kentlerin limanları sıkıcı olur. Kuş uçar, gemi geçmez, kervan zaman içinde. Böyle kentlerde insan fırtına gibi sever sevdiği için ağlamayı. Hangi türküde sevmekten bahsedilse ben Hicaz olurum. Elimi ıslatır elinin teri, ziyan olurum. Seni sevmekle ıslanır akşam sefalarım. Hangi türküde sevmekten bahsedilse bu çölde ben... Şair burada yaşadığı kenti çöle benzetiyor da bahsedilen şair olur.

Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde bir lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur.

0: Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vurursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer. Aynı sigaraya takılır. Aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdene, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin. Yani yoksun. Yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek. Bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp 0 Mercedes alacaktık. Hafta sonu 2 yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Radyo Çağdaş.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi.